Oh, misi ala vanga yo ma. Oh, ma fo fo me fo yer mu ma e kalesio. Ma kipa.